0: Borcum ne kadar?
1: Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsun sen? İyi misin?
0: Şaka mı yapıyorsun? Bunun fiyatı ne kadar? Kiminle dalga geçiyorsun?
1: Abi, burada bir yerde kebapçı bulunur mu?
0: Bunun fiyatı ne kadar tutar? Yapma ya. Çok pahalı ya. Senin olsun.
1: Çok güzel değil mi? Beğendin mi pazarımı?
2: Ich bin doch nur durch den Zufall hier. Zu essen habe ich gar nichts bestellt bei dir. Wie kommst du denn auf so einen Scheiß?
3: Mach keinen Scherz und gib mir.
1: Bir, iki, bir, iki, üç.
2: Feuer.